Dansan gece de tunu bamba tan sering dolkar bu ne selka ne lurik sanatsız. Ngaji akash vani le ne jön jiktan. Pito chuto dun naskar ma jip chuchadu kasata akash vani Srinagar ne urdina nasul dan tapsara sanatsız.